0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Altun, Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası.
0: Kral Türk.

İyi dinle hayırsız. Bunlar son birkaç sözüm. Senin de yansın kalbin, senin de ağlasın gözün. Sana yarim demiştim, canımdan.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
3: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk.
0: Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'ü.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

bir ateş gibi. İçim içim yanan, tutuşan benim. Çölde susuz kalmış bir yolcu gibi. Allah'a el açıp yalvaran benim. Tanrı'ya el açıp

Ama hançer vururken karşımda hayali hala dururken sevgisiz çiçekler bile kururken unutup affedip dönsen olmaz mı? Sevgisiz çiçekler bile kururken unutup

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

Bir evet dersen bana, mutluluktan uçarım. Senden gelen kedere yüreğimi açarım. Dudağından ismini çağıran bir ses çıksın. Verdiğin zehri bile şerbet diye içerim. Seni görmediğim an verdiğim dert ölçülmez. Hiçbir haram yaram kapanmaz, gönlüm acımaz. Seni doğuran değil, seni yaratan bile içimdeki sevgiyi, aşkı, hasreti bilemez. Yeter, kırma gönlümü, duygumu artık anla. Bu sevda fırtınası geçer sanma zamanla. Vazgeçmek mümkün değil, geri dönmek imkansız. Senden kopamam canım efendim, kopamam.

kanayan yaram hiç durmak bilmiyor. Kimse gelip gözyaşımı silmiyor. Sen gittin gideli yüzüm gülmüyor. Hasretinle yanıyorum sevgilim. Gözlerim yollarda geçmiyor günler. Gözyaşıma takılıyor düğümler. Geleceksin sanıyorum sevgilim. Hasta kalbim senin için inler. Güzelim ne oldu, ne diye kaçtın? Aramıza neden bu kadar suç girdi, neden? Ciğerime hançer sokup da saçtın. Yaramı sen sarıyorsun sevgilim, sen sarıyorsun.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.
2: Bir evetle bitti.

Yıllardır beklerken ben bu geceyi, bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi, rüya mı,

Bu kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamaz. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler güler. İnan ki bu dünyaya bin defa gelsem, bin defa da seni severim.

Seni sensiz yaşatmaz ki, bedenini toprak yapar. Hasretinle uyutmaz ki, ölüm senden merhametli bin.

Güzel canım adımda seni sensiz yaşatmaz ki. Bedenimi toprak yapar, hasretinle uyutmaz ki. Ölüm senden merhametli, bin

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: diyeyim. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

Seni sevmek var ya seni sevmek. Yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya seni sevmek. Yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni. Sevmez olaydım.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba.

0: Canlar, ben cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
1: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Aktı dizime, o yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil, kendisi lazım. O yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil,

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sevmeye. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

aktı dizime. O yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil, kendisi lazım. O yar bana selam salmış, artık neyim?

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetme seni sana. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

0: Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk.
0: Burası Kral Türk.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk diyeyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Podcast'i Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle.

Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
3: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

Bir yırtık resminden başka neyin kaldı ki bana? Yazık inan çok yazık sana verdiğim aşka. Uğrunda yıllarım, gençliğim çürüdü. Şimdi anlıyorum ki yazık değmezmiş sana, değmezmiş sana.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

benim dertli başım, vay benim can yoldaşım, ey benim arkadaşım, nerelerdesin, nerelerdesin, nerelerdesin, nerelerdesin?

yaşama sevincini alsa da elinde. Bilsem ki huzur vermez bana kabrimde, yine de severim zalim olsa da, yine de severim.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'te.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

giderken beni hiç düşünmedin mi? Kahrolur, kahrolur da kahrından ölür bu demedin mi? Giderken yanında ruhumu da götürmedin mi? Hani gittin ya, neden gittin?

Öyle özledim ki seni ben. Kime ne söylesem, kime ne desem bilemedim. Bu şarkımda sana olan aşkımı, derdimi, feryadımı anlatmaya çalıştım. Çok mu zahmet oldu zalim, sen gelemedin. Kalmadı benim artık ayakta duracak halim. İnan umrumda bile değil, gelse ecelim. Ben her gün senin yollarını beklerim. Çok mu zahmet oldu gelemedin? Çok mu zahmet oldu gelemedin?

0: Gürses. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Türk, Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

rüyamdım, bak görmüyorum. Girmiyorsun benim gecelerime. Sen benim rüyamdın, bak

0: beklemek faydasız. Dönmeye geleceğim.
1: Kral Türk.
0: Anladım ki beni, inandım ki beni sevmeyeceksin. Başka bir sevgili bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan

zaman geçmek bilmiyor seni görmediğim an. Dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbimdesin sen her an.

0: Bittim yar.
1: Ben gönlümü verir miydim?
2: Arabesk'in en baba şarkıları.

ey vefasız, ey insafsız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

0: Burası Kral Türk. Burası Kral Türk. Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Tam Doz.
1: Tam Doz.
0: Tam Dama.
1: Kral Türk.
2: Ben onu sevmeseydim eğer, ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Top. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Türk.

dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbimdesin sen her an. Vuramam sana elim.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Toz. Tam Doz. Tam Dama. Kral Türk.
1: Bor Müzik Prodüksiyonu.

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

Atmam gerekir. Her gece baktım resimlerini, yırtıp ateşlerden yakmam gerekir.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Türk.

0: korkularla uyandım. Öyle bir dert verdin ki ölümü çare sandım.
1: Bölündü uykularım.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Dostlarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşın eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

Ah dertli oğlum ha. Göze mi söze mi geldik? Neredeydik? Neredeydik? Nereye geldik? Ama sen yine de çal dertli oğlum. Çal.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'te.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

sevda ne dur bilmez dur. Ta ki senin gözlerine bakana kadar. Bu dünyada hep yıkıldım, perişan oldum. Seni gördüğüm zaman yar, işte o an, işte o an yeniden doğdum. Seninle ağlasam da, seninle gülsem de, kopamam, ayrılamam, başkasına bakamam. Anladım ki, anladım ki bu dünyada alnıma yazılan yazı sensin sevdiğim. İpi birbirine bağlarsın ya, ip birbirinden çözülmez, kopamaz. Ben de sana bu dünyada öyle bağlandım ki, kopsam da kopamam, ayrılsam da ayrılamam. Kop

0: gibi esip geçimi.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
1: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
1: Burası Kral Türk.
9: Bir evladın babasını affetme gibi bir makamı olamaz hiçbir fıtratta. Çünkü tohum olmazsa dal da olmaz, yeşil de hayatta. Benimle ilgili varsa pişmanlıkların, bana ayıramadığın zamanlarla ilgili az biraz buruksan üzülme. Gör babam, aktı gitti geçti zaman. Seni tutuklamak isterdim kendini özlettiğin her andan, her aydan, her yıldan. Hüküm giysen çıkamazdın mahpusta. Yaksan, yıksan, gece gündüz tokat atsan ne olur?

Canım acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın. Gençliğimi, her şeyimi

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Burası
1: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
0: %100 damar, %100 arabesk. Burası
1: Kral Türk.

0: tek tesellim kaldı, o da hayalin. Onu da al eğer acımıyorsan. Hiç düşünme beni, ne olur halim. Hep uzaklarda kal acımıyorsan.
1: Tek

0: Unutmak istesen unutulmuyor. Seven gönül sözde avutulmuyor. Bir kadeh boşalıp biri doluyor. Kır kadehlerimi, kır kadehlerimi acımıyorsan.
1: Unut

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
3: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeydi. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder?

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Ağlama küçüğüm, ağlama. Hayat zor yol uzun. Bir bilsen bu yolda ne kalpsizler var, ne zalimler var, ne hainler var. Senin derdin benim yanımda dağda bir tek taş gibi. Vefasız bir alemdeyim, ne kalpsizler var küçüğüm.

0: kafa dinlendiren tek radyo. İnadına damar, inadına arabesk.
1: Parfüm Jet'te beklenen ayın efsane indirimi başladı. Seçili ürünlerde parfüm sadece 79.99. İndirimi yakala, fırsatı kaçırma. WhatsApp sipariş hattı 0541 469 0141, 0541 469 0141. Instagram Parfüm Jet, www.parfumjet.com. Parfüm Jet, Kocaeli Derince Merkez'de.
2: Reklam. Aracın petrol ofisi Maximus motor yağına emanet. Sen yola devam et.
0: Kural Türk.
2: Arabeskin hakimi başlıyor.

Alemin kralı, radyoların güzeli, Kral Türk, bendeniz Sara Beskin Hakim. Herkese selamlar, herkese hayırlı akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben hoş geldiysem siz sefa, huzur, mutluluk getirdiniz sevgili Kral Türk dinleyenlerimiz. Alemin kralı Kral Türk'te saatlerimiz 21.04. 23'e kadar burada sizlerle birlikte olacağım. Güzellikleri, mutlulukları, derdi, kederi, hüznü beraber paylaşmak adına güzel bir Müslüm Baba şarkısıyla startımızı vermiş olduk. Evet, bugün pazar, pazar mesaisinde birlikteyiz. Tatilde olanlara keyifli, huzurlu, mutlu bir akşam, iyi tatiller diliyoruz. Belki çalışarak bizleri dinleyenler vardır, onlara da hayırlı işler, bol kazançlar dileklerimizi ileterek mesajlarınızı, kısa iletilerinizi bize sosyal mecralardan ulaştırabilirsiniz sevgili Kral Türk dinleyenlerimiz. Alemin Kralı Kral Türk'te mesajlarınızın okunmasını istiyorsanız ve istemiş olduğunuz şarkıları dinlemek istiyorsanız Kral Türk Hakim yazarak, Kral Türk Hakim yazarak bana Instagram aracılığıyla ulaşabilirsiniz ve Kral Türk radyomuzun fan sayfalarına da yine aynı şekilde Kral Türk yazarak ulaşabilir. Oralardan da mesajlarınızı alabiliriz. Müslüm Baba ile başladık. Müslüm Baba ile devam edeceğim. Mesajlar geldiği takdirde mesajlarınızı okuyacağız. İstemiş olduğunuz şarkıları dinleteceğiz, paylaşacağız. Alemin Kralı Kral Türk, Arabeskin Hakim yayında. Hepiniz hoş geldiniz.

0: kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolur, yıkılırım sevdiğim. Yıkılırım sevdiğim.
1: Arabeskin atar damarı, atar damarı.

Kralı Kral Türk devam edelim. Mesajlar gelmeye başladı. Birazdan mesajlarımızı okuyacağız. İstemiş olduğunuz şarkıları dinleteceğim, paylaşacağım sevgili Kral Türk dinleyenlerimiz. Zeki Müren, Zeki Paşa'yı dinledik. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Bu şarkının sözleri beni çok etkiler. Çok da manidar bir şarkıdır. Gerek sözleriyle gerekse de müziğiyle beni çok etkiler. Çok da sevdiğim, severek dinlediğim şarkılardan biridir. Sorma arkadaşım neden dertliyim. Her geçen bir yara açıp da gitti. Yanan sigarayı bastı kalbime, ardına bakmadan kaçıp da gitti. Benden çok iyidir Mecnun'un hali, yalansa boynuma aşkın vebali. Yuvayı terk eden bir kuş misali, bir sabah ansızın uçup da gitti. Gönül çelme yedi aşk oyununda, talihim uyudu zulmün koynunda. Kaderim uyudu zulmün koynunda, dertler muska gibi benim boynumda. Vefasız sevgili kaçıp da gitti. Sözleriyle müziğiyle çok manidar, çok etkili bir şarkıdır. Dinledik, paylaştık. Şimdi bir Gülden Karaböcek yorumu var. Yine Gülden Karaböcek yorumu. Bu şarkıyı da yıllardır hep çalıyoruz, hep dinletiyoruz ama yani bu kez çok farklı bir tat ve çok farklı bir duyguyla dinleyeceğim herhalde. Çünkü bazen özlediğiniz şarkılar olur. Yani haftalar, aylar, yıllar geçer dinlemeye unuttuğunuz o tozlu raflarda kendini unutturan şarkılardan bir tanesidir. Bugün öyle bir aklıma geldi. Dedim ki ya bunu bugün bir yayında çalalım, dinletelim. Ki benim için yani Gülden Karaböcek şarkıları, Gülden Karaböcek albümleri, şarkıları, bazen de zaman zaman denk geldiğimde böyle filmleri keyifle dinlediğim, keyifle izlediğim filmler, şarkılar. Gülden Karaböcek de bu ülkede arabesk adı altında, arabesk dalında inanılmaz bir yere sahiptir. Arabesk müzik severler için Gülden Karaböcek vazgeçilmez bir tutkudur. O yüzden biz de bugün şöyle bir kimseye sır açamadım diyelim. Birazdan da yine kaldığımız yerden devam edeceğim. Mesajlarınızı siz iletmeye devam edin. Sosyal mecralardan gelen mesajları okuyacağım. İstemiş olduğunuz şarkıları dinletmeye gayret göstereceğim sevgili Kral Türk dinleyenlerimiz. Sevgili Zeki dayı, eyvallah, teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Alemin Kralı Kral Türkiye. Bugün yine şarkılar şurup gibi demiş. O da Zeki abimize, Zeki dayımıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hayırlı akşamlar olsun, çay içiyorlar. Afiyet olsun. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Eyvallah sevgili Musa kardeşim, sana da selamlar. Sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Hayır.

Sevgili Buse kardeşim diyor ki bu sıcaklarda böyle güzel şarkılar bize misyon yüklüyor. Ufkumuzu genişleten şarkılar demiş. Eyvallah sevgili Buse, sana da selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletmiş olalım. Şanlıurfa'dan sevgili Halil kardeşim, annemle beraber bizi dinliyorlar. Sevgili Halil İbo'ya, Halil kardeşime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Benim canım annem, ellerinden öpüyorum, selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkı onlara, başta anneme ve Halil kardeşime armağan ediyorum. Sevgili Halil kardeşimiz annemizi almış, böyle Urfa'da Balıklı Göl'e inmişler, orada çimenlikte oturmuşlar. Böyle serin serin, o ne güzel değil mi? Bir de çay olacak, güzel olurdu sevgili Halil kardeşim. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Annemin ellerinden öpüyorum. Sırada Emel Say'ın şarkısı var. Armağan ederek sizleri selamlamış olalım. Sevgili Belkıs kolay gelsin demiş. Abi nasılsın, iyi misin? Eyvallah, teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler de hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Davut kardeşim Samsun'dan selamlar demiş. Aleyküm selam Samsun'a, bizden de selam göndermiş olalım. Ender Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısın demiş. Az evvel yayına başlarken yarım saat önce iki güzel Müslüm Baba şarkısı çaldık, dinlettik. Kabul ederseniz sıradaki şarkıyı armağan etmiş olalım. Erol kardeşim teşekkür ediyorum. Abi hoş geldin. İyi ki varsın, seni seviyoruz. Baş tacısın demişler, sağ olsunlar. Ertuğrul nereden? İstanbul Ali Beyköy'den selamlar demiş. Aleyküm selam diyelim. Esef kardeşim sana da selamlar. Sevgili Esef kardeşimiz bugün gün içinde belki bize bir 10 tane mesaj atmıştır herhalde, saymadım ama bayağı bir mesaj vardı. Müslüm Gürses'ten epey böyle şarkılar sıralamış, bunlardan bir tanesini çal diye. Ben de onu kırmayacağım, birazdan güzel bir Müslüm Baba şarkısı çalarız, dinletiriz. Sevgili Durmuş kardeşim kolay gelsin, abi nasılsın, iyi misin diyor. İyiyim, teşekkür ediyorum. Denizli'den dinlediğini ifade etmiş. Denizli'ye selamlarımı iletmiş olayım ben de. Efkan kardeşim, eyvallah sevgili Efkan, Orhan Baba'dan bir şarkı bekliyoruz, çalarsan bizi mutlu edersin demişler. Birazdan Orhan Baba, Ferdi Tayfur İmparator şarkıları çalacağım, dinleteceğim. Takipte kalın sizlerde. Durmuş, eyvallah sevgili Durmuş. Doğuş kardeşim İstanbul'dan, Avcılar'dan selamlar demiş. Aleyküm selam diyelim bize. Cahit kardeşimiz kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyorum. Bakalım, Gamze Bursa'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Bursa'ya selamlarımı iletiyorum ben de. Teşekkürler. Ebru kolay gelsin diyor. İmparator İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı bekliyoruz. Çalarsanız mutlu edersiniz demişler. Birazdan çalarız, dinletiriz. Takipte kalın sizde. Sevgili Ege kardeşim teşekkürler. Eyvallah sevgili Ege. Annemizin ellerinden öpüyorum sevgili Ege. Eylem İzmir Karşıyaka'dan selamlar. Hoş geldiniz. Kulaklarımız sizde. Sizi dinliyoruz demişler.

0: Tabii bazen şarkıdır deyip geçebiliyoruz. Yani o şarkının içinde sözler bazen öyle şeyler anlatıyor ki gel gör eserini utan, yaptıklarından utan, çektirdiklerinden utan, ne bileyim yani bu hale gelmemden utan gibi gibi böyle sıralayabilirsiniz. Çünkü herkesin muhakkak ki şu yalan dünyada bir eseri vardır. Bazen bir taraf çok sever, bir taraf hep eksiktir. Yani tartı gibi dengeleyemiyorsunuz. Yani muhakkak herkesin duyguları, kalbinde besledikleri, aklından geçirdikleri karşısındaki o partneriyle her zaman farklı olabiliyor. Yani aynı duygularda buluşamayabiliyorlar. Bir taraf her zaman daha fazla sever, bir taraf daha az sever. Bazen iki taraf da çok sever, yine anlaşılmazlar. Yine böyle bir ayrılık söz konusu olur. Ama bir şekilde ne bileyim yani zaten aşk tarifi imkansız bir yoldur. Kimse tarif edemez. Çok sevip mutlu olanlar da var. Çok sevip ayrılanlar da var. Hiç sevmeyip de evliliği bir şekilde yürütmek zorunda olanlar da var. Gibi gibi yani böyle aslında Selami Şahin onları anlatmış. Yani gel gör eserini utan, yaptıklarından utan diyor. Ki ben hep söylüyorum. Bu ülkede Ali Tekin Türe gibi işte Selami Şahin gibi Yunus Bülbül gibi Uğur Bayar gibi böyle bestecilerin heykelleri dikilmesi lazımdı ama maalesef biz kaybettikten sonra vefat ettiklerinde kıymetini biliyoruz, değerini biliyoruz. Önemli olan hayattayken yaşadıkları vakit onların kıymetini bilebilmek değil mi? Onları alkışlayabilmek, gül çiçekle onlara böyle deste deste itiraflarda bulunarak onları severek değil mi? Belki daha fazla onların beste yapmalarına yardımcı oluruz ama bizim toplum olarak, Türk milleti olarak biraz böyle lekelemeye, karalamaya, çamur atmaya meyilliyiz yani. O yüzden Selami Şahin yaşayan efsanelerden biridir. İnanılmaz yorum, inanılmaz ses, inanılmaz şarkılara imza atmış, yorumlamış, okutmuş, başka sanatçılara da örnek olmuş, yol açmış, beste vermiş, ne bileyim. Böyle bir sürü konuşabiliriz, sıralayabiliriz. Sevgili ablam, Neriman ablam, selamlarımı iletiyorum. O da dinliyor beni. Canım ablama, Neriman ablama selamlarımı iletmiş olayım. İnşallah her şey gönlünce olur sevgili ablam. Her şey dilediğince olsun. Kalbine göre Rabbim yolunu bahtına açık eylesin. İnşallah hep yüzün güler. Güzel şarkılarım sevgili ablama, Neriman ablama armağan etmiş olayım, göndermiş olayım. Sevgili Behlül kardeşim, eyvallah sevgili Behlül. Orhan Baba'yı unuttuk mu abi diyor. Birazdan çalacağım. Neriman Kayseri sonrası dinletiriz. Bir tane Orhan Baba şarkısı çalarız, dinletiriz, paylaşırız. Ziya kardeşim, eyvallah sevgili Ziya. Sana da selamlar, teşekkür ediyorum. Etkilemeye devam mı abi diyor. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Biz zaten biz şarkılara etkiliyiz ya. Sevgili dostum, arkadaşım, dinleyelim. Etkili şarkılar, etkilenmişiz, çarpılmışız. Valla bu şarkılar yoksa nasıl böyle peş peşe gelecek değil mi? Etkili şarkılar. Hadi bakalım. Alemin Kralı Kral Türk Arabeskin Hakim yayında.
1: Arabeskin Hakimi.

İstanbul'da öyle bir hava söz konusu ki yani herhalde zannedersem bir 40-42 derece var diye düşünüyorum. Çünkü bugün İstanbullular herhalde sıcak havaya doydular diyebilirim. Bugün böyle bir Yeşilköy tarafında, o tarafta bir arkadaşa ziyarete gittiğimde sahiller tıka basa dolu. Yani hani bir tabir vardır ya, iğne atsan yere düşmez diye. Hakikaten de öyleydi. Yani bugün İstanbul'da çok farklı bir hava söz konusuydu ki hal öyle. Yani ufak bir esinti var, yani böyle bir rüzgar esiyor ama o sıcaklığı hala hissedebiliyorsunuz. Bugün zannedersem dediğim gibi 40-42 derece vardı. Tabii bu yaz aylarında dikkatli olmak lazım. Yani o 1 ile 3 arası, 12 ile 3 arası hatta dışarıya çıkmamakta fayda var. Özellikle de yaşlı grubu çok dikkat etmesi lazım. Çocuklar çok dikkatli dışarıya salmamız lazım. Çünkü bu saatler 12 ile 3 arası güneşin çok etkili olduğu saatler ki bugün ben de tam tersi o saatlerde dışarıdaydım. Yani o vitamini aldık, yani o D vitaminini aldık, tıka basa artık böyle bedene yükledik yani. Ama bugün tabii inanılmaz bir yorgunluk da söz konusu. Böyle bir dışarıda, ki ben yerimde durmayı, evde oturmayı seven biri olmadığım için hep böyle dışarılarda bir yerlerde dostun, ahbabın yanında hep böyle bir çay içmeler, sohbet etmeler olduğu için bugün çok çok böyle epey gezdik ve yorulduk. Nihayetinde şarkılarla artık izdivaya aldık kendimizi. Artık şarkılarla nefes nefese böyle bir dinlenme faslı yapıyoruz.

Spek. Alemin kralı, kral Türk, arabeskin hakimi yayında sevgili kral Türk dinleyenlerimiz. Kalan mesajları okuyacağız, merak etmeyin. Buralardayım. Sizler şarkıyı dinlerken ben de şöyle bir bardak çayımı alayım, geleyim. Hadi bakalım.

0: Ben hakim. Şarkılar savcı, seven davacı. Biter mi bu mahkeme, sen söyle damarcı.
1: Damar şarkıların tek hakimi.

0: Alemin Kralı Kral Türk devam edelim. Kalan mesajlarımız var. Mesajlarımızı okuyalım. Sonrasında artık son yarım saatlik bir zaman dilimi. Yarım saatimizi de yine en güzel şarkılarla değerlendirip huzurlarınızdan ayrılacağım. Sevgili Yeliz, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Nereden? Alanya'dan. Kolay gelsin, başarılar diliyoruz demişler, sağ olsunlar. Eyvallah sevgili yetim kardeşim Ayhan Yetim. Sevgili yetim kardeşim Müslüm Gürses'ten yaranamadım, çalarsan seviniriz demişler ve eklemişler ama ben mesajın tamamını okumayacağım.
1: İçim sıkılır söyleyemem.
0: Sevgili Yusuf Emre kardeşim, eyvallah sevgili Yusuf kardeşim, teşekkür ediyorum. Evet, yaz akşamlarının vazgeçilmezidir o balkon sefası, değil mi? Yani o çaylar demlenilir, balkonda oturulur, böyle bir de kuru yemiş varsa ne olsun, değil mi? Afiyet olsun, afiyet bal şeker olsun. Ümmüye, eyvallah teşekkür ediyorum, yengemle beraber dinliyorum diyor Ümmüye. Sevgili Volkan kardeşim kolay gelsin demiş, teşekkür ediyorum. Sevgili Turan, eyvallah sevgili Turan. Semra kardeşim kolay gelsin, teşekkür ediyorum. Semra sen de hoş geldin. Serpil Kayseri'den. Sevgiler olsun. Rafet kardeşim eyvallah, sevgili Rafet sana da selamlar. Sevgili Halil İbo, Halil kardeşime, ona da. Sevgili Halil kardeşimiz ders olsun. Afiyet olsun. Sevgili Suzan kardeşler sizlere de selamlar. Teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana böyle bu denli sevilebiliyorsak. Gerek sesimizle, gerekse de şarkılarımızla, muhabbetimizle, gönüllerinizle taht kurabilmişsek ne mutlu bize. Teşekkür ediyorum ben de. Sevgili Şahsenem kolay gelsin. İmparator'dan demiş ama az evvel çaldık. 2-3 şarkı önce İmparator İbrahim Tatlıses şarkısı çaldık, dinlettik. Sevgili Taner, eyvallah. Taner Şengülen kolay gelsin demiş, teşekkür ediyorum. Selim Akın, Sami Çelik hepinize selamlar, teşekkür ediyorum. Afiyet bal şeker olsun, ne mutlu. Hem de kulaklarımız sende demişler. Kulaklarınıza Rabbim zeval vermesin. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Alemin Kralı Kral Türk, Arabeskin Hakim yayında.

0: Bu şarkıyı da ne zaman böyle çalsam, ne zaman dinletsem hep böyle bu İzmir'de tabii İzmir dikiliği bilen var mı bilmiyorum ama oradan böyle bir dönem aylarca orada kaldım İzmir'de dikilide. Tabii her sabah beni arabayla gelip oluyorlardı ama zaman zaman böyle uykumun açılması için işte sabah 8-9 gibi işe giderken diyordum ki gelmeyin, ben yürüyerek geleceğim. Tabii o sahil boyundan Dikili'de sahil boyu böyle işte merkeze inmek için epey bir yol kat ediyorsunuz, yürüyorsunuz. O sahil boyunda işte bir kulübe vardı. Orada işte tost yapılırdı, çay, kahve falan vesaire. Soğuk ve sıcak meşrubatlar söz konusuydu orada. Tabii orada duran abimiz öyle güzel müzik anlayışı vardı ki böyle Fatih Erkoçlar, işte ne bileyim Emel Sayınlar, böyle Selda Bağcanlar falan, böyle Sibel Canlar, bir de çok güzel böyle, çok böyle insanın ufkuna, insanın kalbine, ruhuna iyi gelen şarkılar seçip böyle orada çalıyor. Bir gün böyle orada yürüyorum. İşte sabah saat 8 gibi falan böyle bu şarkı çalıyor. Fatih Erkoç, Elveda Tatlım. Ben de dedim ki ya bu şarkı bitene kadar oradan da bir çay alayım dedim. Hem otururum karton bardakta, ya yürüyerek içerim ya da oturayım dedim bir çay içeyim. Tabii şarkı bittikten sonra abi geldi yanımıza oturdu. Dedi kardeşim hoş geldin dedi. Buralıya benzemiyorsun, nerelisin dedim. Ben İstanbulluyum, İstanbul'dan geldim buraya çalışmaya. İşte burada bizim yerimiz var gibi. Tabii müzikle işte biraz şarkı o sordu, biraz ben söyledim. Şu da var mı listende, şunu da çalıyor musun? Dedi ki bu şarkıdan önce o şarkı çal. Dedim ki bak işte kalp kalbe karşı. İnsan müzikten anladıktan sonra hangi şarkının hangi şarkıdan sonra hangisi daha iyi çalınır, daha iyi böyle insana iyi gelir, iyi bilir yani. Orada böyle bir denkleşme oldu. Tabii meslek ne meslek, işte radyoculuk, işte aktarcılık, o dönem işte aktar işleri yapıyorduk. Tabii o abimize de selamlar olsun, belki hala dinliyordur bilmiyorum ama dinliyorsa da selamlar, saygılar. İsmini unuttum. Böyle güzel bir anı olmuştu orada Fatih Erkoç'un bu şarkısıyla alakalı. Orada kaldı yani. Her şey yerinde, tadında güzel. Böyle bir güzellik yaşamıştık orada. Belki İzmir'deki dostlarımıza selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletmiş olalım. Sevgili Gizem, teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Az evvel diyor şarkılar eşliğinde ben de profiline girdim. Fotoğraflarına bakıyorum diyor. Hadi bakalım. Bol bakmalar diyelim değil mi? Teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize. Eyvallah.
1: Arabeskin hakimi.
2: Sevgilim sen neden sevgiden çok ayrı şeyler.

Geçmişim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

Evet, devam edelim. Sevgili Metin kardeşim, teşekkür ederim. Eyvallah, afiyet bal şeker olsun. Anneye babaya çok çok selamlar, saygılar olsun. Onların kıymetini bilin. Onlar başımızdan eksik olmasın. Allah'ım eksikliklerini vermesin. Anne ve baba çok önemli, çok kıymetli, çok manidardır. Selamlar, saygılar olsun. Esma Okutan, iyi akşamlar diliyorum demiş. Geceniz güzel olsun. Adana'dan Esma Okutan, sizden Mustafa Yıldız Doğan'dan yalnızım eserini istiyorum. Sizlere ve tüm Kral Türk ailesine gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Esma, sen de hoş geldin. Adana'ya selamlarımı iletiyorum ben de. Mustafa Yıldız Doğan şarkısı hazır, dinleteceğim. Sevgili Esma, sen bugün geç kaldın. Yoklama aldık ama yoklamanın sonuna doğru yetiştin Esma. Olsun. Sonuç itibariyle geldin, yetiştin. Bir şarkılık da olsa isteğini istedin. Biz de hazırladık, çalacağız, dinleteceğiz Yıldız, Mustafa Yıldız Doğan. Evet, Alemin Kralı Kral Türk 22.49 yaptık Türkiye saatlerini. 23'e kadar burada sizlerle birlikte olacağım. Son böyle bir 11-12 dakikalık zamanımız var. Yine güzel şarkılarla süslemeye devam edeceğim. Sevgili Orkun kardeşim, teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Eyvallah, teşekkürler. Valla uzunca mesaj yazmışsınız ama bu kadar uzun yazmanıza gerek yok. Çünkü okuyamıyorum mesajları burada. Böyle uzun uzun okursak mektup okuyormuş gibi böyle. Değil mi? Eyvallah, sevdiğinizden dolayı bu olay ortaya çıkıyor, gerçekleşiyor. Ama yani ben de burada bütün mesajları okumaya gayret etsem de ne kadar okusak o kadar bizim için kârdır yani. Herkesin ismi geçmiş olur. Neşe, kolay gelsin. Sizi çok seviyorum abicim demiş. Teşekkür ederim abicim. Ben de seni çok seviyorum. Eyvallah. Neşet kardeşim, teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Nigar, hayırlı akşamlar. İyi ki varsınız demişler. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah.

ne karşında duran olur, ne peşinden yoran olur, ne halimi soran olur, kapım hasret vurulmaya.

dünyanın adamı değilim. İyi yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi. Ne uğraştım olmadı.

0: sevgili Gülden anne selamlar. O da Esma gibi son dakikada yetişti. Artık son şarkımızı sevgili Gülden anne için çalalım, armağan edelim. Gülden anne, sen de bugün yoklamadaki yerini çok geç de olsa almış oldun. Selamlar, saygılar olsun. Son şarkımız Müslüm Baba şarkısı, sana da gelmiş olsun. Sevgili Nesin'in onlar da esenlerde toplu bir halde sizi dinliyoruz. Araçta eve giderken radyomuz açık, sizi dinliyoruz. Kolay gelsin, başarılar diliyorum demişler. Ozan kardeşim, teşekkürler sevgili Ozan. Eyvallah, ne mutlu bize. Az evvel de dediğim gibi kalbinizde bu denli sevgiye, saygıya ulaşabilmişsek bu bizim için çok kıymetli. Sevgili Ömer kardeşim, eyvallah Ömer. Rabbim kalbine, sevgine layık olduğun kalbe zeval vermesin diyelim. Ne diyelim ki başka, değil mi? Zakir kardeşim, teşekkür ediyorum. Hatay'dan ulaşmış bize. Hatay'a, Hatay 4 yola selamlar. Yüksel kardeşim, eyvallah sevgili Yüksel. Zerrin diyor ki Müslüm Gürses'ten demiş ve mesaj böyle kalmış. Müslüm Baba demiş, mesaj ya öyle kalmış ya da bırakmış yani. Değil mi? Yavuz kardeşim, teşekkür ederim. Eyvallah sevgili Yavuz, Adana'dan. Adana merkez diyor, kafasına göre herkes. Hadi ya, bak sen şimdi. Orada herkes kafasına göreymiş. Eyvallah. Ulaş kardeşim, teşekkür ediyorum, sen de hoş geldin. Vatet kolay gelsin diyor, iyi ki varsınız. Ümit kardeşim, Yılmaz, sevgili yoldaş, Yeter, sevgili Tülay,
1: dünyanın adamı değilim.
0: Yaşar kardeşim, Yakup kardeşim, eyvah, hepinize selamlarımı iletiyorum, teşekkür ediyorum. Ama artık benim için veda vakti. Ben veda edip huzurlarınızdan ayrılacağım. Vallahi bilmiyorum niyedir ama kokusu mu burnuma geldi, böyle bir Türk kahvesi canım çekti. Yayın sonrası artık bakalım yapmaya çalışacağız, ne kadar yapabilirsek. Bilmiyorum ama böyle bir son dakika golü, vallahi ya, yayında golü yedik. Türk kahvesi canımız çekti, artık yapmaya çalışacağız. Peki, Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa, başımıza hal ve zeval gelmez.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

iki gözüm. Sana verdiğim bütün sözlerin bir bir arkasındayım. Dünya yıkılsa da, düzen bozulsa da, bütün herkes her gün başıma kalksa da, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dönemem sözümden.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

olur mu? Böyle kolay silmek var mı? Yar yolda koydun beni, böyle kolay gitmek var mı? Bir insanın onurunu böyle kolay silmek var mı? Hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karşını. Kıyarım bu canıma, hiç düşünmem yarın. Hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karşını.

bu yazı. Senden başka kimse silmez, sendin benim mutluluğum. Bundan sonra yüzüm gülmez, alnımdaki bu yazı. Senden başka kimse silmez, hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karını. Kıyarım bu canıma, hiç düşünmem yarını. Hak etmedim.

0: Burası Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
1: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası
1: Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.
2: Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: Kral Top. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Talk. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy, adını sen koy.